Vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl, vay, hırıl.